0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniri sahnası attuu berüüsünü köngül buruñuzdar.
1: Nazarıñızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniri sahnası attuu berüüsü.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oqşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oqşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oqşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

soğuk daireler arasında bayhuç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Hurmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Zora mınday dedi. Bir yıl tosup alğan sayakatçılardın gövünçösü Şinjan sırtından gelgendir. Sayakatın solğun mezgilinde dağı kıştakta tazalık cümüşçüsü bulum. Güyüm dağı odandakı kerkanada amandık korkucu bulut. Üybülü üstü dağı kırık koy bar. Üybülü girişe kaynarı, göp kaynarlı arı turuktu. Bayıl kıştak turğunu Sahip Jamal Sayit üybülüsünün 200 kança çarçı metrülü turak çayın aşkanağa özgördüp, kıştaktan azıqtülük jana suusunduğundakı kıskalıqtardı toluqtadı. Aşkananın dargızası mamleket yoluna karaydı. Eşik altındakı kızıl tüstü küllün aşkanası degen görünük gözgü özgücü çaldıqıp tıradı. Zal, genre, jarıq. Dağı 3 ayrım kana bar bolıp, bir ele vaqtta 70 adam tamaktan aladı. Sahip Jamal Kargalık odanından atayın aşpı sunuş kılgan bolıp, negiz düsü Tajik ulutunun özgücü çügün dağımdarın negiz kıladı. Özü bakkan 300 koy aşkınanı jaŋı azıqtülük materialdar menen kamdoğu kepildik kılat. Ticaret baştağın 10 kança gündü, anın gündölük ortocu ticaret sonması 1000 yuandan aştı. Sahip Jamal mınday dedi. Biz turuktuu baa jolunda jürüp, eldik konolgolor menen sayakatçılar kaynarın özara tanıştırıp, kıştaktın sayakat kesimen birdikte önüktürdük. Konuk sarayga gelgen kardarlar içinde sırttan gelgen sayakatçılar dağı ошол жердеги кыштак тургундары, ошондой эле Ления жегиндеги иштеп жаткандар дагы бар. Нурабат кыштагында саякатчылык тек кирешени ашыруудагы жаңы жол болуп, түркүк кесип дагы эле малчылык болчу. Бүт кыштакта багылып жаткан мал чарба 7851 туяк болуп, мунун ичинде кой 7500, уй 330. Ар жылы жай мезгилинде көп сандагы уй, кой 12 километр алыстағы жайқы жайтқа қоторылып бағылады.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sükunut içinde joopun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Saat 9'dan 30 minut ötkəndə solution 6.0 qoşulğan nusxası sapar tartuğunuzdakı yardımçınız bolot. Jol abalından məlumat berib, məlumatlardan bağırlanasız. Saat 11'de solution 6.0 qoşulğan nusxası jaŋlıq jaratuu keŋeşçiñiz bolot. AI çıxarma yazuu yardımçısı bolup sizdin jaŋlıq jaratuu oyuñuzdu zamatta kökölötöt. Jıynalğan nomurdu tamaq kartasını almaştırğa bolot. Akça jana zeniñiz ünömdölöt. Saat 14'te Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuñuzdun jardamçısı bolot. Solution soda şarçasında Şinjaŋdın özgöçö bilekterin kalagan wakıtta satıp alasız. Solution 6.0 koşulgan nuskası çarba jaratuu köprüñüz bolot. Saat 17'den 30 minut ötkönde Solution 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köprüsü bolot. Madeniyattın çeki jok. Solution jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkönde AI tamak kartasını dayındayın. Solution 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıñız bolot. Saat 20'dan 30 minut ötkönde Solution 6.0 koşulgan nuskası üyrönü jardamçıñız bolot. Bilimdi turmuştun tüstü dağım teñşek için aylandırat. Saat 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası hareket kılıñızdakı jardamçıñız bolot. Densoluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsañız bolot. Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuñuzda ar wakıt siz menen birge. Turmuşuñuzdu türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joopun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, ipkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

sizlerdi ansoo atızın izdeugü baştayt. Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Dargısça Radyosu'nun Altın Toprak Berüüsün uğunuzdar.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjang Radio Televizya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şıting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası jatjaŋı kelbette jarıkka çıktı. Akli direktu malımat aralcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga siŋip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jungo Şinjaŋdı körsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

soğuk daireler arasında bayguç oluca salıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Zora mınday dedi. Bir yıl tosup alğan sayaqatçılardın köpünçösü Şinjan sırtından kelgendir. Sayaqattın solgun mezgilinde dağı kıştakta tazalık jumışçısı bolum. Güyöm dağı odandakı kerkanada amandık korgoçu bolut. Üybülö üstü dağı 40 koy bar. Üybülö girişe kaynarı, göp kaynarlı arı turuktu. Bayıl kıştak turgunu Sahip Jamal Sayit üybülösünün 200 kança çarçı metrülü turak çayın aşkanağa özgürtüp, kıştaktan azık tülük jana susunduğundakı kıskalıktarda toluqtadı. Aşkananın dargızası mamleket yoluna karaydı. Eşik altındakı kızıl tüstü küllün aşkanası degen görünük gözgü özgüçü çaldıqıp tırat. Zal, genre, jarık. Dağı 3 ayrım kana bar bolup, bir ele vaqtta 70 adam tamaktan aladı. Sahip Jamal Kargalık odanından atayın aşpı sunuş kılgan bolup, negiz düsü Tajik ulutunun özgüçü çüygün dağımdarın negiz kıladı. Özü bakkan 300 koy aşkınanı jaңы azık-түлүк материалдар менен камдоого кепилдик кылат. Тижарат баштаган 10 канча күндө анын күндөлүк орточо тижарат суммасы 1000 юандан ашты. Сайып Жамал мындай деди. Биз туруктуу баа жолунда жүрүп, элдик конолголор менен саякатчылар кайнарын өз ара тааныштырып, кыштактын саякат кесибин бирдикте өнүктүрдүк. Конок сарайга келген кардарлар ичинде сырттан келген саякатчылар дагы ошол жердеки кыштак тургундары, ошондой эле ления жээгиндеги иштеп жаткандар дагы бар.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

0: Jonxua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonxua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, teren tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonxua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonxua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras gerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, denetarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügön mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Zor ay mınday dedi. Biyel tosup alğan sayakatçılardın köbünçösü Şinjan sırtından gelgendir. Sayakatın solgun mezgilinde dağı kıştakta tazalık jumışçısı bulum. Güyöm dağı odandakı kirkanada amandık korkoçu bulut. Üybülü üstü dağı kırık koy bar. Üybülü girişe kaynarı, göp kaynarlı arı turuktu. Biyel kıştak turğunu sahip Jamal Sayit üybülüsünün 200 kança çarçı metrülü turak çayın aşkanağa özgördüp, kıştaktan azıqtülük jana suusunduğundakı kıskalıqtardı toluqtadı. Aşkananın darvızası mamleket yoluna karaydı. Eşik altındakı kızıl tüstü küllün aşkanası degen görünü gözgü özgüçü çaldıqıp tıradı. Zal, genre, jarıq. Dağı 3 ayrım kana bar bolıp, bir ele vaqtta 70 adam tamaktan aladı. Sahip Jamallı Kargalık odanından atayın aşpı sunuş kılgan bolıp, negiz düsü Tajik ulutunun özgüçü çüygün dağımdarın negiz kıladı. Özü bakkan 300 koy aşkınanı jaŋı azıktülük materyaldar menen kamdoğu kepildik kıladı. Ticaret baştağın 10 kança gündü, anın gündölük ortocu ticaret sonması 1000 yuandan aştı. Sahip Jamal mınday dedi. Biz turuktuu baa jolunda jürüp, eldik konolgolor menen sayakatçılar kaynarın özara tanıştırıp, kıştaktın sayakat kesimen birdikte önüktürdük. Konuk sarayga gelgen kardarlar içinde sırttan gelgen sayakatçılar dağı oşol jerdeki kıştak turgundarı, oşondo ele Leniya jegindeki iştep jatkandar dağı bar. Nurabat kıştağında sayakatçılık tek girişeni aşırudakı jaŋı jol bolup, türkük kesip dağı ele malçılık bolcu. Büt kıştakta bağılıp jatkan mal çarva 7851 tuyak bolup, munun içinde koy 7500, uy 330. Ar jılı jay mezgilinde köp sandakı uy koy 12 kilometr alıstakı jaykı jaytka kotorulup bağılat.